0: Kamadru bat bat yutze muradiom smenelebo, etetxia radio sadguri Turkiez khma. Turkiez droi tertmeti Tbilisis droi tormeti saatia. Radio Turkiez khmis kartonu mani gadatsmebis mosmena Ankaridan shegizliat qovelge Turkiez droi tertmeti Tbilisis droi tormeti saatidan 9645 kilohertzis sikhshiris 31 metris mokle diapazonze.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatü Sol.

serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu, ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

0: Este é Rádio Voz da Turquia.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Avazi Radyosu.
4: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

İslam ayrıca fenalaştı. Yok sayabilir mi veda aşkı? Yaşıyorum hala içimde bu telaşla. Göremiyor galiba çok savaştım. Yok sayabilir mi veda aşkı? Bu gurbet ayağıma çok dolaştı. Özledim özlememin içi har gibi. Bilemiyor ama ona

Hörmətli kirayə dinləyicilər, Türk dünyasının namayəndələri namlıq programımızın bugünkü sənədə xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cəmil Doğaç İpəknin Zəki Vəlidi Doğan ilim və müstəqillik yolda izləniş bilən ötkən bir ömür temalıq münalizini diqqətə alsınız. Qanaqda diqqətə programımızda bolsun. Ahmet Zeki Velidi Togan tarixni faqat chang bosib ketgan jazilarda tadqiq qildigan akademiklar emas, balki shu tarixning jonliq oqimining bevosita yo'nalishini belgilagan bir qo'lida qilich, yana bir qo'lida qalam tutgan zalvorliq bir shaxs edi. 1890 yili Boshqirdistonning sovuq bir qish kunida boshlangan hayot musobaqasi faqat bir tarjimahalla emas, balki bir millatning parchalanib ketgan aslimisini asta keltirish ko'rishidir. U o'tmishning qo'lidan tutib uni bugunga olib kelgan va kelgusiga omonat qoldirgan ziyoli bir ko'rikdir. Uning hayoti ilm-fan orqali qarshilik ko'rsatishning qanday ishga oshirilganligiga doir vaqtning sinoqlaridan o'tgan tajriba saboqlari bilan to'lib toshgan. Toganning akademik dunyodagi eng chong inqilobi Sibiriyadan Oq dengizgacha, Vengriyadan Sadichin sepeligacha suzilgan tarqoq to'piqlarni ilm-fan sohasida tunji qatim Türk dunyosi tarixi nomi ostida bir yerga jam qilishidir. Uning Katanov va Bartovga o'xshash katta shaxslar bilan olib borgan ziyolilarcha aloqasi uning nuqtai nazarini faqat rayon xarakterlik tarixchilikdan chiqarib, umumiyuzlik ilm-fan birikmasiga aylantirdi. Bu, tarqoq parchalarni o'rtoq bir tarixiy asosda birlashtirgan zihniy qurilishdir. Zeki Velidi Togan Türk dunyosi tarixi uqumini xalqaro adabiyotga tunji bo'lib kirgizgan kishidir. Uning sayisida bugun biz bu g'oyat zo'r jo'g'rafiyaning tarixi bilan ilm-fan sohasida munosabat o'rnatamiz. Bu bir cho'ng ilm egasining mahsuli bo'lgan mukammal bir ilm-fan inqilobidir. Toganning hayoti amaliy harakat bilan ilm-fan ehtiyotchanligi o'zaro kirishib ketgan nodir ipik misollarning biridir. U Boshqirdistonning mustaqilligi uchun Rossiya qismlari bilan ilishayotganda o'qlar havoda uchib yurgan eng xatarlik paytlardami otdan tushib Konsaray, madrasa yoki qabristonliklardagi tarixiy butuklarni ko'chirishga tirishgan. Rossiya rahbarlari bilan diplomatik ustolga o'tirganda bo'lsin yoki oldingi safda qarshilik ko'rsatishni tashkillaganda bo'lsin, uning kimligini belgilagan asli omil haqiqat izlash bo'lgan. Olimlik kimligi uning uchun bir rohat farog'at sohasi emas, balki jang maydonidami zoti voz kechishi bo'lmaydigan bir vijdon qarzi edi. Toganning bilim chonqurligi ilm sinfidan kelgan, oilasi tarafidan solingan puxta asosga tayindi. O, Paris tilini anısıdan, Arab tilini bolsa dadısı və tağısıdan ügünüb, dəhə bala çağırlarla əsli mənbələrinin faydalanış iqtidarı qeyb olğan. İstanbul Üniversitesi kapidrası da iş başlığında oxuqışlarına bərgən tunca dərs bir ultimatum xarakteri qeyb edib. O, sınıbqa dünyadaki hər xil tilladi yazılğan mənbələrini xuşaqlap girib, Türk dünyasının çoğun xaritisini dostkəyə əsli qoyub, üzünün məşhur şərtini ilan qılğan. Aldı bilen yetti kıldıl andının tarih. Bir tarihçinin esli mənbələni öz kizi bilen körüp tatqiq qilishi kirektiki şindigan Togan tarifidan naito zor əhmetki ige edep qarılgan tilla tuandikiləydi. İngiliz tili, Fransız tili, German tili, Xitay tili, Rus tili, Arab tili, Paris tili. Togan har qandaq badal tülashke toğri kelsimu, üzi toğra dəb bilgenini qodash yuritinin tipik misalıdır. 1925 yılı Türkiye'ye kelganda paroxotdan shipli qilgan tunji ishi o'zi qiziqqan bir qo'lyozmaning asli nusxasini ko'rish uchun millat kutubxonasiga yugurish bo'lgan. Ammo uning bu ilm-fan samimiyati 1932 yildagi birinchi qatimlik turk tarixiy qurultayida bir burilish nuqtasining shakllanishiga sabab bo'lgan. Reshid Galipining ilm-fan asosi bo'lmagan tezisini tanqid qilishi uning akademik sohadan chatlatilishiga sabab bo'lgan. Togan Yevropadan Viyana, Bonn, Göttingen kelgan istiqbolli porloq professorlik takliflariga qaramay, hammalar vaqtda Turkiyani afzal ko'rgan bo'lsa-mu, ilm-fanniki to'g'riliqdan chatnab ketmaslik uchun surgun qilinishga rozi bo'lgan.
Neşet'te İbni Fazlan'daki seyahat namısını tepip çıkıp, dünya tarihini yorukkan bu talant ilgisi, siyasi şemallığa kırıp yolunuşunu özgertmeyken. Bir 1944 yılı Pan Türkizm ve Turanizm cinayeti bilen Eyüp'ün koluna alınıp 10 yıllık kamuk cezası hüküm kılınan Togan için türme bir ahırlaşış emez, belki yeni bir icadiyet sepeydi. 1946 yılı okunduğun bu ceryanını bunun mu paydası bulduğu da karşı algan hem de Türk tarih mitolojisinin ulteşi bulgan Umumi Türk tarihiga kirishga o'xshagan katta asarlarni shu tar kamurlarda yozib chiqqan 400 dan ortiq asar va 40 tomliq asarlar to'plami Temur Rishatkilar orqasidami to'xtab qolmagan bir irodaning mevzusidir. Ahmad Zaki Velidi Togan 1970 yili 26 iyul kuni oramizdan ayrilganda orqada faqat kitoblarni emas, balki bir olimni

İzzet hürmetlik pozisyasını miras kaldırıp yattı. O, Türk dünyasını bir-birge tutaştırılan körüklerini, tarih ilmi bilen salgan ve bu körüklerinin konurup gitmesi için bilim bilen kurallanan köreş ruhini miras kaldırgan. Bugün onun büyüklükünü düşünüş, fakat onu esnaş bilenler emez. Belki o salgan aşu haybetli körüklerin ütüş yürütünü körüstüş bilen mümkündür. Hürmetli radyonuşlar, yukarıda Türk dünyasının namayan zirleyen amlak programımızdan bugünkü sahnede halkıra münasebetle mutxassisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin Zeki Velidi Togan, ilim ve müstakillik yolda izniş bilen ötken bir ömür timilik analizini dıktınlığa sunduk. Hem anlığa hem de amallık dilemiz. Hayır hoş.

0: Hürmetlik radio anlıqçı əziz qindaşlar, İlker Taşkın tərpidin təyirlanğan, Türkiyənin rayullağı xas tizim qilinğan məhsulatları namlıq səyipimizin bu əbdilik sanıda Ardahan Hanak Simpişliqin tonuşturumiz. Ardahan Hanak Simpişliqinin Türkiyənin rayullağı xas məhsulatları tizimlikke kürgüzülge vaxtı 2024-cü ilə 3-cü ayının 24-cü günü. Türkiye'nin Şarkı Anadolu rayonu'a caylaşkan Çigira şehri, Ardahan'ın Hanak nayiyesi, işlep çıkırışı ve tem bilen nam çıkagan bir hakiki pişlik sortuğa sahip kalı kınmakta. Hanak sin pişliği 2024 yılı Ardahan soğut sınavçıyla birleşmesinin ıltıması bilen Türkiye'nin rayonluğa khas mahsulatlar dizimliğe kürgüzüldü. Hanak sin pişliği Anadolu kumarı edip atıldıgan bu rayonu'a khas kalı türünün stüdyen işlep çıkırladı. Rayonun ta kurulmasına, igiz yaylaklarına, otlaklarına ve köpkül üsümlüklere bay buluşu, pişlaqının ham eşyasını şekillendirdiğin sütünün maylık ve süpetlik buluşudaki asaslık sebep hesaplandı. Anak sim pişlaqını işlep çıkarışta 6. aydın 9. ağıcı boğan aralıkta kalıl adın yığıvilindiğin ve her günü kolda pişiklap işlindiğin süt, istiliş, içtiliş, tuzluniş ve soğutuş cariyallardan ötküzülündü. Təxminən 13 litr xam sütdən 1 kilogram hanak sim pişliği işləb çıxaqlı buludu. Simdək tüskü kəltürülgən hanak sim pişliğinin hər bir telinin qilliqi 4 mm qeytidu. Tolumi elastikliq buludu. Sus, seriq rənglik pişliq, özünü ötüdiyənə təbii üsümlüklə bilən uzuqlandıqan kalıdın sığılgan süt işlətildiğən boğaçqa seriq gül, cuxar gül, kərkidan və köknar qatarlıq gürb fıraqlarqı mı igiyə? Pişlaqını tuzlaşta qiya tuzları işletildi. Şuna saqlaş müddeti 2 yıl qeytidi. Bu pişlaqını tuzgu sezgür kişilə işletkəndə bir məzgül suğu şilab qoyuş tevsiyə qılınıdı. Hörmətli radio anlıqçıla, yuqurda Türkiyənin rayonlarına xas tizim qılınğan məhsulatları namlıq proqramımızdan aldınla.
1: Türkiye'nin rayonluğu esasen tizim kılınan mahsulatları.

hikayemiz. Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Ertene okşaş vakit ve okşaş çastotalarda Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Efirda Türkiye Ovası.
1: Deep Player Türkiye'nin peki radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gidere bir amuriye Türkiye.
7: İni adala Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye önü radiosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,235. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: 这里是土耳其之声广播电台.
13: اینجا Анкара, Радио صدای Турция.
14: Да, да, Турция غاق радио да.
15: خصومه Турция и зайна радио Гаяна.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит Голос Türkiye.
1: Эфирда Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonitis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriye Türkiye.
6: İni adalah Radio Suara Türkiye.
14: Hini da ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
7: Este es Radio Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
18: Zboru wa glasot na Türkiye.
13: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
19: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

dönem ayrıca fenalaştı. Yok sayabilir mi veda aşkı? Yaşıyorum hala içimde bu telaşla. Göremiyor galiba çok savaştım. Yok sayabilir mi veda aşkı? Bu gurbet ayağıma çok dolaştı. Özledim özlemimin içi har gibi. Bilemiyor ama ona çok

0: Player, Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hangia radio ya?
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye ünü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Radio Amuria Turkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glas od na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
6: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Bora Turki.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
3: こちらは Turkiye の声ラジオです。
4: Zboru va glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
5: İt Türkiye hangi radyoya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајне радио гајане.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Evo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
8: Zboru wa glas otna Türkiye.
14: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
6: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

ayrıca fenalaştı. Yok sayabilir mi veda aşkı? Yaşıyorum hala içimde bu telaşla, göremiyor galiba çok savaştım. Yok sayabilir mi veda aşkı? Bu gurbet ayağıma çok dolaştı. Özledim, özlememin içi har gibi, bilemiyor ama